Benim bakalım kabra bahira onu bekam brindarım brindar her elimiziz bu vakajala kam lövşo rogardın bakala kam kabra bahira onu